0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Sonat, Solo Fleyta-i Hamar, La Minor, Katarume, Bart Gökene.